0: Emre, Emre, Polis'i. Emre
1: bırak. Ustanı bırak.
0: Haydi Emre, ustanı bırak. Srettan hoca da. Srettan hoca da.